avortu funayari tudusun tutenti nanga siksi. Ananataki luku, mi emeki alasani ko nyung. Ananataki luku, mi emeki alasani ko nyung. Konakrin, tutenti wang afersi feifi. Avortu funamung oktober in ayari tudusun tutenti nanga siksi. Christus make we free. For we, de free for true. So umus knapu tranga. No make no wans ma poti uno ini katibo baka leki strafu. Christus make we free. For we, de free for true. So umus knapu tranga. No make no wans ma poti uno ini katibo baka leki strafu. Galatia feifi afersi wang. Adewortu, you kan taki anana, you knekti e arki. You kan taki anana, you knekti e arki. 1 Samuel 3 afersi 9. Yeshua e taki, ibrisma di yere sami taki, en di e duso, sa deleki wan koniman di bou e oso tapu tranga grom. Yeshua e taki, Ibrisma di yere sa mitaki, en di eduso sa dele ki wan koniman di bau e oso tapu tranga krom. Mateo sebi afersi tutenti langa fo. Aleri wotu takso. Wan opo yesi yu mus gi. En wan krin ai fu vi kan si. Vi ati yu mus tiri tu. Fu vi kan du sambung na yu. Wang opo yesi you must gi. En wang kring ai fu vi kan si. Vi ati you must tiri tu. Fu vi kan du sang bung na you.